hiç arjenti yankı yayına. Uzun esas değil, omurazim. Lareye tarlas, osirazim.